kalacağım. Vakt geldi terk edip gedirem sen durna kadar gayda canım.

0: küsmüşem senden. Yeri ha yeri ha küsmüşem senden. Ayrılık şarabın içmişem senden aceyran. Ayrılık şarabın içmişem senden aceyran. Gedersen gelersen haberim olmaz. Gedersen gelersen haberim olmaz. Gümüş piyaleler meyle dolmaz aceyran. Gümüş piyaleler meyle dolmaz aceyran. Ben bir serv ağacı, sen bir göğerçin. Ben bir serv ağacı, sen bir göğerçin. Etibar görmeyip küsmüşem senden aceyran. Etibar görmeyip küsmüşem senden aceyran.
1: Çok sağ olun.
0: Siz sağ olun, var olun.

Doğu 13. Akıllı şehir, akıllı kesebe, inovatif yanaşma. WUF 13, hemçinin regionda indiye dek salınan ve planlaştırılan ağıllı şehir ve kesebelerin teşvikatı ve vacibliğini vurgulamak, bölgenin şehir salma sayesinde inovatifliğini gösterme imkanı yaradır. Bu sayede bir faaliyet ve emektaşlık bazasını güçlendirir.

Kaç deyersen kaçaram, uç deyersen uçaram. Köş desen bu dünyanın, o başına köçerem. Ay gözüm

Bizim için tarihi amil var. Azerbaycançılık. Bizim milletimizin Azerbaycanlı kimin? Böyük tarihi. Böyük tarihi. Kadim tarihi. Bizim dilimiz Azerbaycan dilidir. Benim için Azerbaycan dili her şeyden azizdir. Milletin milliliğini saklayan bunun dilidir.

Buf 13. Yeni taraftarlık ve faaliyetlerin kurulması için platform. Malumata esasen bugüne kadar 166 ülkeden 13 binden çok şahs artık WUF 13'te iştirak etmeye için kaydiyattan geçip sözü giden sayın 90% yeni ekseriyeti Asya, Afrika ve Avrupa regionlarından olan iştirakçılardır. Ülkeler arasında en çok müracaatlerin dahil olduğu 60% Azerbaycan'dan olan kaydiyatlar teşkil edir. 400'e yakın şahs artık medya akreditasyası için müracaat edip ekseriyeti yerli medya nümayendeleridir. Hazırlıklar aksi fazaya keçid alıp hazırda tedbirin geniş miqyasına uygun infrastruktur hazırlanır. Tikinti işleri devam eder.

Yeterun Vatan, Asingın Aynek Sıragri Hayir'in Havurtunlu Havurtunları ve Güler Mamedova. Şanok'a ben merhaba ortama. Hamaşkarayın kakayın forumi tasgen rekörünün saşıcani bakfı maskasuma kanan pasli taraz saşıcani kayın zargasman orakarken. Ayn pasta vormaki verabına ketsum sıra greko miskasman kerfas hamaşkarayın kakayın forumi tasgen rekörünün saşıcan harafayın kovka sevken tornaka naysayı taraz saşıcan umaraçinne poranskasumi mayrakak bakfum adırbiçini miçezgayın heğna kutyanaçı ıstak tutanişe. Vuf tasgen rekak nışanakali dırkı hağa taraz saşıcani Nerdrumayı miçavari hatan mangorsom. Aşkari tarber yer kırna respet uçan ev karavar uçan nerkaya çişler kaka petari miçezgayın kasman kerpüçünleri finansakan hastat uçunleri ev porsa getnari masnak uçunu paymanlar kıstıksi nurtunda sakan harabörsünleri hastatman nurarakan nahagıçari finansa vormayı masnavar hatvati aktiv masnak uçan hamar. Saat ülke tayirakan asnıl nurna hazırın uçunlar kakayın karavarman komunal saray uçunleri tıvayın teknologiyanları ev kanaçin takarus Vastari volortnarum. Marakaki jamanakaki sin takarus faskayın naravurçunları, transportayın yev logistik naruji, inşpesnayev hamaşkırayın müçö sarımlar anskasını loportsu, imken handisanum, vuftas nereki hacoğ anskasman hamar. Adırbeçen artınan yer kırna resmek navuru gorsna kanum nerdireli jamanakaki skakashin uçyan tarer. Aspisov hoğari okupaciye stastagrum etseto, ait taraskınarum irakan asfume layna savalşin arakan yevin takarus faskayın nakagıtır. Metvira darspetakan Sıra grişi cınakları bir rakan atı ulaşka tankları nararumen voçmeyen bina kavariyeli bir rakan numa alev jamanakakis teknologiyanları vıra himnivaz nor kakashinakan modeli zevavoruma. Ays modelum energart navetuçunu tvayın lutumları şıcaka miçavayri kayınuçunu yev sosyalakan barike uçunu sahmanumen vorpes himnakan araşna yurtuçunlar. Xalati kak yev xalati gyu haska uçunlar narten darçalin hamaşkırayın zargasman mitum. Teknologiyakan zargasman artyunkum nivazume kakna Ev Gögerimiçev kenki voraki tarbiyörüçünlere. Aysarumov taraz aşşanlarım jamanakaki sin takarus fasnari stelçoma. Tvayın zarayüçünleri indlayınuma yev. Norarakan teknologiyanları kirarumu karogenna ev drakana zesyonanal mayrakaak migratiya imitumları inovazetsman vra. Aysbisov taraz aşşanum araçinan kam vuftasın yereki kasman kerpumu gınatvume voçmeyen vorpes miçezgaya müçusarum ale vorpes kakashinakan kakakanüçan ardiyakan asman şıcaka miçavari kanüçan amrapınma ev taraz aşlanayın hama gorsak uçan ındlayınman uçan razan varakan kayl. Ayrenikid zayna. Mijezgayın radyo tsun hink.

Kaç değersen kaçaram, uç değersen uçaram. Köş desen bu dünyanın, o başına köçerem. Ay gözümün

uçağa. Vakt geldi terk edip gedirem sen durna kadar gayıdacağım.